Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış

0: gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

gecelerden bir gece. Yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin. Sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırım var, bir ben uykusuz. Sorma anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi.

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar,

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Bugün programa 1993 yılından Barış Manço'nun 24 Ayar albümünden Gibi Gibi ile başladık. Bu şarkının birçok kez cover'ını dinlemişsinizdir. Ve Haluk Levent'in Bir Gece Vakti albümüne gidiyoruz. Bu albümdeki 3 Hürel cover çalışması sevenlere ağlarmış. Şimdi bizimle.

0: Yoksa
1: Bülent Ortaçgil'in şarkılarından oluşan Şarkılar Bir Oyundur albümü 2000 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten çok başarılı performanslar var. Onlardan bir tanesi de Mavi Sakal'a ait 90'lı yıllarda hayat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

kalbimi kadından. Çok özel bir şarkı Yağmurlar. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kargo'dan. Sen Bir Meleksin albümünden seçtim şarkıyı yıllar sonra.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros da katıldı. Programda Türkiye'nin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar okundu. Mersin polisinin il genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362.719 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 60 gün el konuldu. Araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de son bir ayda abartılı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit edip 3 milyon 202 bin TL ceza kesti. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekiplerinin engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uğur hayatını kaybetti. Kaza Mut Kelceköy mahalle yolunda meydana geldi. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası uyguladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konakladığı öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç., memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde Mersin Üniversitesi 4 yıllık turizm işletmeciliği bölümü için öğrenci alımına başlanıyor. Anamur'un yüksek öğretim alanında önemli bir eşiği aşacağını belirten Rektör Profesör Doktor Erol Yaşar, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren Çavak 1. ve 2. etap konutlarının 1072 hak sahibi teslimlerinin yaklaşık 15 aydır gecikmesi nedeniyle yüklenici firmaya tepki gösterdi. Hem kira hem de taksit ödemek zorunda kaldıklarını belirten hak sahipleri konutların eksiksiz şekilde teslim edilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve kesin bir teslim takviminin açıklanmasını istedi. Mersin Erdemli'de 2000 yıl öncesine tarihlenen Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümü ile çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıktı. Mersin'de iki müdürlükte değişim yaşandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zafer Kızıl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Akif Gülaçtı atandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Taşucu Polis Merkezi Amirliği kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesiyle Türkiye'de milyonlarca emeklinin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik ve sosyal koşulların tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederek emekli maaşıyla yaşamak artık mümkün değildir. Emeklilerin yaşadığı sorunlar bireysel değil, ülkenin en önemli sosyal meselelerinden biri haline gelmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Kongresi yapıldı. 320 delegenin tamamının oyunu alan Erol Erdoğan yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve Otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı güzergah üzerindeki esnafın tepkisine neden oldu. Karayolları Mersin Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Erdemli Belediyesi ile koordineli şekilde çalışma yürütüleceğini belirterek esnafın taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin doluluk oranlarının %60 civarına çıktığı, yurt dışından Temmuz ve Ağustos ayları için önemli ölçüde rezervasyon alındığı açıklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan eğitim yatırımları devam ederken Tarsus'ta yıkılan 303 dersliğin yerine toplam 692 derslik kazandırılıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yeni eğitim öğretim yılında kaynak teknolojisi programı ile otomotiv teknolojisi programına ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi Erdoğan hayatını kaybetti. Olay Taşçılı mahallesindeki Keşbükü Irmağı'nda yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı ve KADES uygulamasını tanıttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatör lig için yeni sezonda katılım bedelini 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltmesine Mersin'deki amatör spor kulüpleri sert tepki verdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de bir haftalık denetimlerde kontrol edilen 118.072 araçtan 1307'si trafikten men edildi. Aynı tarihlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya araması olan 778 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında da 13 kişi göçmen merkezine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul servis ücret tarifesi belirlendi. En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası yıllık servis ücreti 26 bin TL, 3-6 kilometre arası 29 bin 500 TL, 6-9 kilometre arası 33 bin TL, 9-12 kilometre arası 36 bin 500 TL ve 12-15 kilometre arası ise 40 bin TL olarak belirlendi. Mersin serbest bölgede 2025 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 787 milyon dolar olan ticaret hacmi bu yılın aynı döneminde 1 milyar 901 milyon dolara ulaştı. Mersin Türkiye'deki 19 serbest bölge içerisinde ticaret hacmi sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, 1 Temmuz itibariyle uygulamaya alınan depozito yönetim sisteminin ardından ambalajlı içeceklerde yaşanan yüksek fiyat artışlarına tepki göstererek geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bir uygulamanın vatandaşın cebine yeni bir mali yük olarak yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Mersin'de polisin konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Kimlik bildirme kanunu kapsamında ise 9 işletmeye 461.811 TL para cezası kesildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde halk plajında tatilcilere ait para ve çeşitli eşyaları çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli Osmaniye'de polis ekiplerince yakalanarak Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Mersin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira idari para cezası uygulanırken aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde virajı alamayan otomobil park halindeki ticari araca çarptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluşurken yaşı küçük olduğu ileri sürülen sürücü bölgeden uzaklaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesine atanan Kaymakam Murat Beşikçi görevine başladı. Beşikçi aynı zamanda Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenecek. MUT Belediye Başkanı Murat Orhan, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Vahap Seçer'den yol konusunda destek isteyerek Silifke'de Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt planti var, biz de size destek verelim ve şu yolları bir an önce yap kurtulalım başkanım dedi. Mersin'in Gülnar ilçesinde gençlerin eğitim, spor, kültür ve sosyal alanlarda gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla inşa edilecek Gülnar Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. 2026 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Tarsus Üniversitesi genel memnuniyet sıralamasında Türkiye genelinde 200 üniversite arasında 50. sırada yer aldı.
0: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde narko alan uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532.776 lira para cezası kesildi. Ayrıca 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden çeşitli miktarlarda ve cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Mersin ve Çukurova kıyılarında yaşanan ithal plastik atık kaynaklı deniz kirliliği ile ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunu gönderdi. Başvuruda özellikle Mersin Körfezi ve Çukurova kıyılarında plastik atıklar, mikroplastikler ve nanoplastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak gözaltı alındı. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu. Mersin'in erken dönem sanayileşme sembolü olan eski İngiliz yağ fabrikası kaderine terk edildi. Kent hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulamasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.
8: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
7: Mersin'de yine tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Erdemli ilçesinde bulunan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Limited şirketi tarafından üretilen yöre markalı dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı etine Yenişehir ilçesindeki 30 günden men edildi.
8: Mersin'in

0: etki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye olanak sağlayacak ve Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da devreye alınacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alınırken Mersin'in bakliyat gücü ile lojistik altyapısı öne çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ballı, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığını belirterek güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 2025 yılında 120 bini aşkın esnaf iş yerini kapattı. Bu yılın Mayıs ayına kadar da 53 binden fazla esnaf kepenk indirdi. Esnaf yüksek faiz, vergi ve ceza yükü altında eziliyor dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi'ni hizmete açtı. Yatırımcılara avantajlı bir yatırım imkanı sunması beklenen Mersin Mut Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projelerinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü yapılacak. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracattaki yükselişin başta meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları 4 merkez ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları sıkıştırarak ilerleyen, emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan otomobil sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye toplamda 25 bin lira para cezası keserken ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkında taraflar arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken parkta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesi Eriçam civarında drift atarak ilerleyen bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesi Küçük Sorgun köyünde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Ş.C. 3 gün boyunca denizde arandıktan sonra polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Şahsın sağlık sorunları olduğu, denize girdikten sonra konakladığı otele dönmediği belirlendi. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir zincir markette gerçekleştirdikleri denetimde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırıldı.
1: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü, Ülkü.
3: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
2: Radyo Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
15: Radyo Ülke.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta, acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her mesele.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
21: Radyo

Bugün radyoya gelirken boşanma istatistiklerine şöyle bir göz gezdirdim. Son derece artmış. Ve hemen sonrasında ilişkilerden birazcık bahsetmeye karar verdim. Eskiden biliyorsunuz bir kere evlendik, böyle devam etmeli düşüncesi yerini artık bireysel mutluluğu önemseyen bir bakış açısına bırakmış gibi görünüyor. Peki ama neden? Nedenlerini merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gürgün'e Gül'le de bugün boşanma istatistiklerinin artmasından bahsetmiştim hatırlarsanız size. Gri boşanma kavramından biraz bahsedeyim. Orta yaş ve üzeri çiftler arasında artış gösteren bir boşanma türü olarak tanımlanmış. Bu durumun sebeplerini anlamak için öncelikle 50 yaş ve üzeri çiftlerin hayatlarında karşılaştıkları değişimlere dikkat etmek gerekiyor. Yaşanan değişimler nelerdir derseniz genellikle iş hayatındaki stres olabiliyor. Ne bileyim çocukların evden ayrılmasıyla birlikte yaşanan boşluk hissi olabiliyor. Çiftlerin arasındaki iletişim sorunları ve farklı ilgi alanları gibi faktörlerden de kaynaklanabiliyor. Peki gri boşanma tam olarak nedir? Türkiye'de durum nasıldır diye merak ediyorsanız öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki gri boşanmanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu konuda birçok çalışma ve araştırma yapılmış. Ama tabii bu terimin ilk kez ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi yok. Ama bununla birlikte sosyologlar ve psikologlar son yıllarda daha sık kullanmaya başladılar da diyebilirim. Genellikle böyle 50'li yaşların üzerindeki çiftleri etkileyen geç yaşta boşanmanın toplumda giderek artan bir sorun olduğu da ifade ediliyor. Türkiye'ye baktığımızda 50 yaş ve üzeri kişiler arasındaki boşanma oranlarında belirgin bir artış yaşanıyor. 2024 yılında mesela 50'li yaş grubunda toplam 55.595 kişi evliliklerini sonlandırma kararı almışlar. Bu rakam 2019 yılında aynı yaş grubunda boşanan 38.464 kişiyle kıyaslandığında son yıllarda gerçekten %44.53'lük bir artış olduğunu bize gösteriyor. Dünya genelinde durum nasıl derseniz, dünya genelinde de aslında çok parlak değil diyebilirim. Çünkü dünya genelinde de belirgin bir artış söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda 1990 yılından bu yana 50'li yaş grubundaki boşanma oranlarının 44.53'e çıktığı biliniyor. Benzer eğilimler Avrupa ve Asya ülkelerinde de görülüyor mesela. Yaşanan bu küresel eğilim toplumsal dinamiklerdeki değişimlerin ve insanların yaşam beklentilerinin farklılaşmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Peki gri boşanmanın sebepleri nelerdir derseniz bunu da konuşuruz elbette. İki güzel şarkının sonrasında.

Bir Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Gri boşanma kavramından bahsetmiştim hatırlarsanız size. 50'li yaş ve üzerindeki insanların aniden boşanma kararı alması. Şimdi sebepleri nelerdir diye soracak olursanız en yaygın zamanla değişime uğrayan duygusal bağlar ve ortak yaşam beklentilerinin farklılaşması diyebiliriz. Çiftlerin birlikte geçirdikleri zaman içerisinde değişen değerler ve hedefler tabii ki ilişkideki uyumsuzlukları ortaya çıkarabiliyor. Çocukların mesela evden ayrılması da çiftler arasında boşanma sürecini başlatabiliyor. Boş yuva sendromu olarak adlandırılan bu durumda çiftler çocukların evden ayrılması sonrası yalnız kalmaya başlayabiliyorlar ve ilişkilerindeki eksiklikler biraz daha belirginleşebiliyor. Sonra finansal bağımsızlığın artması ve yaşam beklentilerinin artması da aslında boşanma nedenleri arasında. İnsanların kişisel gelişimleri ve hedefleri doğrultusunda farklı yönlere gitme isteği ilişkide bazen kopukluk yaratabiliyor. Sadakatsizlik, farklı sosyal çevrelere yönelme, yine maalesef çiftler arasında güvensizliğe ve iletişim eksikliğine yol açarak gri boşanma kararını etkileyebiliyor. Sonra emeklilik sonrası yaşanan uyum problemleri de aslında bu sebepler arasında. Emeklilik döneminde örneğin farklı beklentilerin ortaya çıkması, ilişkide elbette gerilime sebep olan faktörler arasında. Uzun yıllar süren sessiz mutsuzluk ve biriken sorunlar da tabii boşanma kararını etkileyen önemli faktörlerden. İlişkideki sorunların üzerine gidilmemesi ve ertelenmesi zamanla tabii ilişkinin temellerini de sarsabiliyor. Boşanmanın sosyal ve psikolojik etkilerini de biraz anlatacağım size ama iki güzel şarkının sonrasında her zaman olduğu gibi. Akışına

En keyifli, en güzel şarkılar eşliğinde keyifsiz bir konu konuşuyoruz. Boşanmalardan bahsediyordum size. Boşanmanın sosyal ve psikolojik etkilerine de değineceğim demiştim. Hatırlarsanız gri boşanma da diye eklemiştim. Gri boşanma 50 ve üzerindeki yaş insanların boşanma biçimine günümüzde verilen isim. İnsanlarda hem sosyal hem de psikolojik açıdan etkiler yaratıyor biliyorsunuz boşanmalar. Özellikle de uzun yıllar süren bir evliliğin ardından boşanmak gerçekten de insanların kendini yeniden keşfetmesini birazcık gerektiriyor. Kadınlar için boşanma süreci insanlara özgürlük ve kişisel gelişim imkanı sağlarken bir parça maddi belirsizliklerin varlığı endişe yaratabiliyor ne yazık ki özellikle de ülkemizde. Erkeklere baktığımızda sosyal çevrenin azalması ve yalnızlık hissinin artmasını biraz daha sık görüyoruz. 50 yaş ve üzeri çiftlerde boşanma giderek daha yaygın hale geliyor ne yazık ki. Eskiden hani bir kere evlendik böyle devam eder düşüncesi vardı ya, yerini artık bireysel mutluluğunu önemseyen bir bakış açısına bırakmış durumda. Bu süreç birazcık zorlayıcı olsa da aslında hayatın ikinci baharını yaşama fırsatı da sunuyor insana. Önemli olan bu dönemi yeni bir başlangıç olarak görmek. Çünkü hayat her zaman yeni fırsatları da çıkarıyor karşımıza sonuçta değil mi? Bir de bu yönünden bakmak lazım. İlle böyle hep karamsar tarafını görmemek lazım olayların. Belki de anlaşamıyordunuz. Sizi yoran, yıpratan bir evliliğiniz vardı ve bundan kurtuldunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Dediğim gibi her şeyin olumsuzuna, negatifine yönlenmek öyle çok da mantıklı bir şey değil. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolunuz da açık olsun.
17: Radyonuz.
15: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Boşanmalardan bahsetmiştim hatırlarsanız size. Bir de evliliğin tehlikeli virajlarını anlatayım istiyorum. Evlilik terapistlerine göre eşleri mutluluğa götüren yolun üzerinde bazı tehlikeli virajlar var. Birinci ve keskin viraj balayının sonunda, ikinci, üçüncü yılın sonunda, tek düze geçen 7 yılın bitiminde ise üçüncü büyük viraj var. Son viraj evliliğin İleri döneminde 15. yılında karşımıza çıkıyor. Terapistlere göre 6 çiftten biri bu virajlardan birini geçemiyor ve ipler kopuyor. Hazin bir durum gerçekten, tehlikeli bir viraj. Boşanmaların %30'u birinci yılın sonunda meydana geliyor diyor bize istatistikler. Birinci yıl sırasında ve sonunda meydana gelen boşanmaları rüyanın sonu diye nitelendirmişler. Bu viraj sözlülük ve nişanlılıkta görülmeyen en büyük foyaları meydana çıkarır. Gerek kadın gerekse erkek hayatına yabancı birinin artık her şeyiyle girmiş olduğunu fark ediyor çünkü. Bu durumdan ekseriyetle kadınlar şikayetçi oluyor biliyorsunuz. Bir zamanlar kendisine çiçekler, hediyeler eden beyaz atlı gencin yerini şimdi sabahları evin tek banyosunu tek eline alan ve diş macununu ortasından sıkmak gibi kötü huyları olan bir adam oluyor sonuçta. Peki zamanla düzelir mi derseniz? Konuşuruz elbette şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün boşanmaları konuşuyoruz. Evliliğin kritik dönemlerini anlatıyorum size. Az önce demiştik ki anonsun hemen öncesinde zamanla düzelir mi? Şimdi boşanmaların %20'si 3. yıla rastlıyor ne yazık ki. Yolları bu dönemeçte ayrılanları boşanmalarını geciktirmiş çiftler oluşturuyor. Esasında bunların evliliklerinin 1. yılında ayrılmaları gerekirdi diyor evlilik terapistleri. Hani bekleyelim zamanla düzelir düşüncesi vardır ya, işte bu gecikmeye neden olduğu vurgulanmış. 3. yılın sonunda hakim karşısına çıkmış eşlerin çoğu boşanma konusunda anlaşıyorlar. Ve gelelim 7. yıla. Hayallerimiz 7. yılda ortadan ikiye bölünüveriyor. Temelde sağlam değilse eğer yıkılıp gidiyor tabii. 7. yılda boşanma oranları %15'lere çıkıyor. Konunun uzmanları şöyle tanımlamışlar bu virajı. Bu 7 yıl büyük hayal kırıklıkları devresi. Kadın eski ufak tefek dertlerine artık gülüyor. Çünkü şu anda karşılaştığı dertler onlardan çok daha büyük ve gerçek dertler. Şimdi kocasının ilk zamanlar diş macununu ortadan sıkması onu daha az ilgilendiriyor. Kadınlar için 7. yıl boşanmalarının genel sebebi genelde böyle sosyal ve ekonomik meseleler oluyor bu arada. Erkekler için de 7. yıl boşanmalarının sebepleri biraz daha bencillik olarak yorumlanmış. Sonuncu ve en tehlikelisi de 15. yıl. Peki neden en tehlikelisi derseniz, bu kadar zaman doğru dürüst geçindikten sonra 15. yılda birden beliren bu son tehlike aslında erkek cephesinden nedenlerin en müthiş olan ihtiras giriyor devreye. Erkeğin antropozu da gündemdeyse, evliliğinden sıkılmış, karşısına da ona heyecan katan biri çıkmışsa durum maalesef içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Bu 4. dönemecin tehlikesini atlatan çiftler için bu arada evlilik hayatı artık başka bir tehlike göstermiyor. Ortalık süt liman, yaşlılık günleri bekleniyor. Tabii istisnalar da hariç. Hepsi aynı olacak diye de bir kural yok sonuçta, biliyorsunuz.

boşanmalar, evlilikler derken biraz da size dünyanın dört bir yanından geleneksel düğün kıyafetlerini anlatayım isterim. Düğünler bir çiftin hayatındaki en özel ve en anlamlı anlardan bir tanesi. İşte bu nedenle farklı kültürler bu önemli günü kutlamak için kendilerine özgü gelenekler ve ritüeller geliştirmiş durumdalar biliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında düğünler sadece iki insanın hayatının birleşmesini değil, aynı zamanda ailelerin ve toplulukların bir araya gelmesini de simgeliyor. İşte bu nedenle düğün gelenekleri sadece insanların tercihlerini değil, aynı zamanda böyle toplumların tarihini, ne bileyim inançlarını, kültürel kimliklerini de yansıtıyor. Japonya'dan Gana'ya, İskoçya'dan Endonezya'ya kadar her ülkenin düğün ritüelleri farklı ve bu farklılıklar o toplumların derin köklere sahip geleneklerini gösteriyor bize. Gelinliklerin renklerinden tören sırasında giyilen kıyafetlere, düğün öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen ritüellere kadar her ayrıntı bir toplumun benzersiz kültürel mirasını gözler önüne seriyor. İşte ben de size dünyanın dört bir yanından geleneksel düğün kıyafetlerini anlatayım istiyorum. İki güzel şarkının hemen sonrasında

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gülgün.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay, 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Dünyanın dört bir yanından geleneksel düğün kıyafetlerini konuşacağız demiştim. Japonya ile başlayalım mı? Japon düğünlerinde gelinler genellikle tören sırasında iki veya daha fazla kıyafet giymeyi tercih ediyorlar. Artık biliyorsunuz bizim ülkemizde de yavaş yavaş popülerleşmeye başladı. İki gelinlik giydim ben. Ay üç gelinlik giydim ben. Kadınlar bu özel günde güzel olmak istiyorlar. Bu kıyafetler genellikle beyaz ve kırmızı renkte oluyor Japonya'da. Gelinlerin taktığı büyük şapkalar düğün kıyafetlerinin en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Gana'ya bakacak olursak geleneksel Gana düğünleri oldukça renkli geçer, bilirsiniz muhtemelen. Her ailenin kendine özgü desenlere sahip bir kumaşı mutlaka olur. Ve bu kumaşlar düğünlerde farklı renk ve desenlerde mutlaka sergilenir. Sonuçta kişilerin en özel günü baktığınızda. Romanya'ya geldi sıra. Romanya'da gençlerin çoğu modern düğünleri tercih ediyor biliyorsunuz artık günümüzde. Ama bazı uzak bölgelerde geleneksel düğünler hala yapılmaya devam da ediyor. Her küçük bölgenin kendine özgü bir düğün kıyafeti bulunuyor. O kıyafetlerden bir tanesi de en renkli olanları. Bu kıyafetler Türk kültüründeki kına gecelerini de anımsatmıyor değil bu arada, eğer merak ettiyseniz. Gerçi görsellerini de zaten webde aratırsanız çok merak ettiyseniz. Sri Lanka'yı da son olarak araya ekleyeyim, sonra iki güzel şarkı dinleteceğim size. Sri Lanka'da düğün gününde gelin ilgi odağı oluyor. Tabii ki her millette olduğu gibi. Ama geleneksel bir Sri Lanka düğününe katılırsanız damadın görünüşü de mutlaka dikkatinizi çeker. O gün hem gelin hem de damat oldukça parıltılı geleneksel kıyafetleriyle davetlilerin önüne çıkar çünkü. İskoçya, Pakistan, Endonezya, daha neler var neler anlatacağım. Şarkıların sonrasında bekliyorum sizi burada. Beni...

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Ülkü.
3: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

Dünyanın dört bir yanından geleneksel düğün kıyafetlerini konuşuyorduk. İskoçya'dan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. İskoçya'da damatlar genellikle aile köklerini sembolize eden bir etek giyiyorlar biliyorsunuz. Kilt adı verilir bu eteklere. Düğün töreninin ardından damat yeni ailesine katılımını simgelemek için gelinin omuzlarına kendi renklerini taşıyan bir şal takmayı da ihmal etmiyor. Pakistan'a baktığımızda İslam kültürüyle birlikte Hint geleneklerinden de esintiler taşıdığını görüyoruz. Gelinin ellerine kına ile işlenen desenler ve kırmızı gelinlik en popüler düğün geleneklerindendir. Endonezya'da da düğünler farklı adalar arasında büyük çeşitlilik gösteriyor. Ülkede biliyorsunuz 300'den fazla etnik grup ve 6 büyük din bulunduğundan düğünler kültürel çeşitliliği yansıtıyor. Ama tabii genellikle damat ve gelin beyaz renkler tercih ediyor. İki tarafta gösterişli şapkalar takmayı ihmal etmiyor. Kafkasya ülkelerine baktığımızda geleneksel bir Kafkas düğününde damadın genellikle Çerkes ceketi giydiğini ve kemerinde bir kılıç taşıdığını görüyoruz. Gelinler de yine beyaz bir gelinlik tercih ediyorlar. Güney Kore'de sıra. Güney Kore'de geleneksel düğünler giderek daha popüler bir hale geldi. Çiftler genellikle kültürel sembollerin işlendiği kimono benzeri geniş kıyafetler tercih ediyorlar ve bunlarla çok da şık oluyorlar. Tabii ki devam edeceğiz. İki güzel şarkı dinleteyim öncesinde Gülbine Gülle de size.

ediyorlar ama mutlaka duvak takıyorlar. Damada baktığımızda gelinin buketine uyacak bir şekilde yaka çiçeği taktığını görüyoruz ki artık biliyorsunuz bizim buralarda da o çok meşhur oldu. Gelin hanımın kıyafetinin renginde kravatlar takıyor damat beyler. Gelinin gelinliğinin bir kısmını damadın ayakkabısına yerleştirmesi ilişkide baskın olma inancına dayanan eski geleneklerden bir tanesi. Elbette ülke genelinde bu adetlerin hepsine uyulmuyor. Ama tabii küçük bir nüfus bu geleneği yaşatmaya hala devam ediyor. Ve sırada Moğolistan var. Moğol düğünlerinde gelin ve damat Moğol ve Orta Asya'nın göçebe kabileleri tarafından yüzyıllardır giyilen geleneksel kıyafetleri giymeyi tercih ediyorlar. Macaristan'a baktığımızda da geleneksel Macar düğünlerinde gelinin elbisesi genellikle çiçek desenleri ve parlak renklerle süsleniyor. Bunu görüyoruz. Ayrıca gelinlikte birçok etek katmanı olduğunu da ve buğday işlemeli bir şapka takmayı da kesinlikle ihmal etmiyorlar. Gelenek gibi bir şey. Sıra geldi Peru'ya. Geleneksel Peru düğünlerinde gelin ve damat parlak renklere sahip püsküller ve yansıtıcı malzemelerle süslenmiş özel etekler ve pançolar giyiyorlar. Her kültür kendine has, özel bir giyim stili bulmuş. Zaten hep bunu söylemiyor muyuz? İnsanlar nasıl mutluysa öyle olsunlar diye. Bizde de mesela düğün adetleri bazen hani yeni nesili birazcık yoruyor ya. Halbuki ne gerek var? İnsanlar nasıl mutluysa bırakın öyle olsunlar. Düğün istemiyor mu? Yapmayıverin. Genelde biliyorsunuz bizde şey var. Ay el alem ne der? Bırakın ne derlerse desinler. Siz mutlu olun, gerisi hiç önemli değil. Diyelim muhtemelen büyükler bana kızdı. Küçükler hak verdi. O zaman iki güzel şarkıyla İşi tatlıya bağlayalım.

Bugün size biraz hayvanları anlatmak istiyorum. Mesela kara kedi neden uğursuzdur acaba? Ya da kırmızı renk boğaları neden kızdırıyor olabilir? Veya sivrisinekler neden yazın bizi rahat bırakmıyorlar? Meraklıları için az sonra anlatmaya başlıyorum. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Birlikteyiz hemen sonrasında. Sormasa

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.
7: Lafını balla bölüyorum. Elini verme gidiyorum.

0: canım ne yapalım sen de söyle. Lafını bağla duyuyorum, elini verme gidiyorum, bana güvenme deniyorum.
1: Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz demiştim. Şimdi kara kedi geçmesiyle başlayalım isterseniz. Dünya tarihinde kedilerden başka önce tanrılaştırılan, sonra böyle şeytanla özdeşleştirilip soykırıma uğrayan, sonra da tekrar evin baş köşesine yerleştirilen hiçbir canlı türü yok. Araştıracak olursanız siz de farkına varacaksınız muhtemelen. Bir insanın önünden siyah renkli bir kedi geçmesinin uğursuzluk getireceğine ilişkin inancın kaynağının milattan önce böyle 3000'li yıllara, eski Mısırlılara dayandığı zaten biliniyor biliyorsunuz. O devirlerde kediler kutsal bir canlı olarak görülüyorlar. Hatta siyah dişi kedilerin tanrıça olarak kabul edildikleri, bazı kazı çalışmaları sonucu çıkan duvar kabartmalarından da günümüze kadar ulaşmış. O devirde Mısır'da kedileri hastalık ve ölümden korumak için kanunlar bile yapılmış. Evin kedisinin ölmesi aile için bir felaketmiş mesela. Aile fakir veya zengin olsa hiç fark etmiyor. Kedi mutlaka mumyalanıyor. Çok güzel kumaşlara sarılıyor. Hatta mezarında yanına kıymetli taş ve madenler bile bırakılıyor. Kedilerin Mısırlıları bu kadar etkilemesinin sebebinin aslında çok yüksek yerden düştükleri zaman bile yara almadan kurtulmaları olduğu sanılıyor. Kedinin 9 canlı olduğu inancı o zamanlardan gelmiş aslında. Medeniyetler geliştikçe de insanlarda kedi sevgisi artıyor. Hindistan'a baktığımızda ya da Çin'e baktığımızda kediler insana en yakın hayvan oluyorlar. O devirlerde bugünkü inanışın aksine kedinin birinin önünden geçmesi o kişi için şans anlamı taşıyor. Kedilerden böyle özellikle de siyah kedilerden nefret aslında orta çağda başlıyor diyebilirim İngiltere'de. Bağımsız, bildiğini yapan, inatçı ve bazılarına göre sinsi karakterleri sayılarının da şehirlerde aşırı artmasıyla birleşince kediler gözden düşüyor elbette. O yıllarda evinde kedi besleyenler yalnız yaşayan fakir ve yaşlı kadınlar. Yine o yıllarda büyücü ve cadı inancının tüm Avrupa'da histeriye dönüştüğü yıllar biliyorsunuz. Siyah kedi besleyen bu kadınların kara büyü yaptıklarına dair kampanyalar başlatılıyor. Tabii ki siyah kedilerin geceleri şeytana dönüştükleri konusunda korku dolu halk bir sürü hikaye üretiyor. Cadı konusu bir paranoyaya dönüşünce birçok zavallı kadın kedisiyle birlikte ne yazık ki yakılıyor. Hatta bir programda bundan da bahsetmişim diye hatırlıyorum. Fransa'da Kral 13. Louis bu uygulamayı yasaklayana kadar her ay ne yazık ki binlerce kedi katledilmiş. Sonrasında ise insanlar böyle kedilerle uğraşmayı bırakmış ve kediler popülerliğini tekrar geri kazanmışlar. Peki kırmızı renk boğaları neden kızdırır dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı?

şarkıların hemen sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır demiştik. Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmıyor. Çünkü boğalar biliyorsunuz renk göremiyorlar. Kırmızıyı da diğer renklerden ayırt edemiyorlar haliyle. Boğa güreşinde matador boğayı eline aldığı şapkasını, şalını sallayarak kızdırıyor. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı yanlış aslında. İspanya'da boğaların kırmızı renge saldırdığı inancı matadorların kırmızı başlık kullanmaları nedeniyle yaygınlaşmış. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı kızdırmak için değil, seyircilere böyle hoş görüntü verebilmek için seçilmiş ilk etapta. Kırmızı renk aslında sadece biliyorsunuz insanları etkileyen bir renk. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmış. Bunun nedeninin de kırmızının kanın rengi olduğu sanılıyor. Boğalar arenada kırmızı rengi görünce asabileşmiyorlar. Kendinizi boğanın yerine koyun, etrafınızdaki çığlık atan binlerce insanın ortasında böyle tozlu, gürültülü ve çok sıcak bir ortamda sırtınıza saplanmış olan kılıcın acısı içinde bir de şapkasını böyle salım salım sallaya sallaya üstünüze gelen bir adam varsa kızmak için bu kadar sebep varken sırf rengi kırmızı diye bir bez parçasına kızar mıydınız? Boğa güreşi hakkında bilinen yanlışlar sadece bu kadar da değil. Aslında boğa güreşi geleneği İspanya'dan doğmuş değil. İlk çağlardan itibaren boğa kuvvetin, dayanıklılığın ve verimliliğin simgesi olmuş bir hayvan. Boğa güreşinin ilk versiyonu antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetlerinde de görülüyor. Boğaya Persler tapıyorlar, Afrika'nın bazı kesimleri ise öldürüp safrasını içiyorlar. Tüm bu geleneklerin temelinde hayvanın gücü yatıyor tabii ki. Bu geleneğin bir şekilde İspanya'ya geldiği, Avrupa ülkeleri içinde biliyorsunuz bütün düzenleri en son terk eden bu ülkede de kalıcı olduğu sanılıyor. Biraz da sivrisinekleri anlatayım size ama iki güzel şarkının hemen sonrasında. Gözüm.

Gül güne gül dedi, bugün hayvanları konuşuyoruz. Biraz da sivrisinekleri anlatayım demiştim size. Dünyada yaklaşık 3000 sivrisinek türü olduğunu biliyor muydunuz? Bunların çoğu aslında insanlara saldırmıyor. Zaten aksi olsaydı dünyanın her yerinde bulunabilen bu yaratıklar ormanda, dağda, insan bulunmayan yerlerde yaşamlarını idame ettiremezlerdi. İnsanların kanlarını emerek yaşayan sivrisinek türlerinin yalnızca dişileri kan emiyor. Dişiler de insanların kanlarını kendi yumurtalarını üretebilmek için protein sağlayabilmek amacıyla emiyorlar. Birçok cinste dişi sivrisinekler en azından ilk yumurtalarını kana ihtiyaç duymadan üretebiliyorlar. Fakat sonraki yumurtaları için kana ihtiyaçları var. Bulabildikleri her canlının da kanını emiyorlar. Sadece insanlar diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hatta deniz yüzeyine gelen balıklar bile ellerinden kurtulamıyor. Erkekler çiçek özleriyle besleniyor. Yumurta üretme gibi bir dertleri yok çünkü. O yüzden insanları sokmuyorlar. Dişi sivrisinekler avlarının yerlerini duyargaları ve 3 çift bacaklarındaki alıcılarla buluyorlar. Alıcılarla nem, ter ve ısı özelliklerini saptıyorlar. Sivrisineğin duyargaları 1 santigratın 1/1000 kadar sıcaklık değişimlerini algılayabilecek kadar hassas. O yüzden karanlıkta bile bizi böyle kolaylıkla bulabiliyorlar. Yine dişi sivrisinekler insanın nefes verirken çıkardığı karbondioksit bulutu içinde ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri değerlendiriyorlar. Avın yararlı olacağına karar verirlerse de eyleme geçiyorlar. Bazılarının sivrisinek bana dokunmaz demelerinin aslında esas nedeni ter ve nefes kokularının sivrisinek için cazip ve özendirici olmamasından kaynaklanıyor anlayacağınız. Sivrisinek sanıldığı gibi içi delik sivri uçlu bir boruyu deriye sokarak kanı emmiyor. Sivrisinek de ağzın altındaki kesede 2 tane tüp, 2 de neşter olarak kullandığı testere ağızlı bıçak var. Önce bıçaklarla deriye delik açıyor, sonra tüplerden biriyle tükürüklerini bu deliğin içine akıtıyor. Bu tükürük insan kanının pıhtılaşmasını önleyecek bir yapıda. Böylece ikinci tüpü sokarak sıvı kanı size fark ettirmeden kolaylıkla emiyor. Eğer bir dakika içinde hala fark etmediyseniz deposu kanınızla dolu olarak kafayı bulmuş şekilde derinizden ayrılıyor. Sivrisinekleri tahrik eden şey nefesinizdeki karbondioksit oranıyla derinizdeki ısı ve nem oranı olduğundan özellikle geceleri sivrisinek hücumlarını geçiştirebilmek için çok sık nefes alışverişi gerektirecek fiziksel hareketler yapmamanız gerekiyor. Yani aslında teninizi serin ve kuru tutmanız gerektiğini unutmamalısınız. Gerçi bu kadar sıcakta bunu nasıl başaracaksınız bilemiyorum ama. Şarkıların hemen sonrasında birlikte.

0: güle güle, gül güne güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
16: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Atlar nasıl ayakta uyurlar sizce? Amerikan kovboy filmlerinde atların geceleri kamplarda veya gündüz barların önünde daima ayakta, binilmeye hazır vaziyette durduklarını mutlaka görmüşsünüzdür. Evet, doğrudur. Atlar nadiren yatıyorlar. Genellikle hasta oldukları veya doğum yapacakları zaman. Atlar günlerce, hatta haftalarca yere yatmadan ayakta durabilen canlılar ve uzun da yollar gidebiliyorlar. Ayakta dururken dizlerini kilitlemeleri ve uyumaları mümkün. İnsanlar mesela bunu denemeye kalksa muhtemelen düşüp kalırlar. Bilim insanları atların ayaktayken daha rahat olduklarını ve daha az enerji sarf ettiklerini söylüyor. Çünkü atın vücudu bir hayli büyük ve yatarken nefes almasında iç organları kimi güçlüklere yol açıyor. Hadi onlar ayakta uyuyorlar. Peki kuşlar neden V şeklinde uçuyorlar? Bunu merak etmiş miydiniz? Az sonra birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Kuşlar niçin V şeklinde uçuyorlar acaba demiştik şarkıların hemen öncesinde. Sadece kazlar değil, martılar, pelikanlar gibi büyük su kuşları da filo olarak toplu halde giderken V şekli oluşturarak uçarlar, biliyor muydunuz? Bunun nedeniyle ilgili aslında kesin olmayan, tartışmaya açık çeşitli görüşler var. Bunlardan en çok rağbet gören ikisinden bahsedebilirim size. Birinci görüşe göre sürünün V şeklinde uçmasının amacı enerji tasarrufu. Bu uçuş şekliyle öncelikle en öndeki kuş bir arkadaki kuşa gelecek rüzgarı ve hava direncini engelliyor ve daha az enerji sarf etmesini sağlıyor. Bunun bir başka örneği de bisiklet takım yarışlarında birbiri arkasına saklanarak giden ve sık sık en öndekini değiştiren yarışmacılarda da görülür. Araba yarışlarında da mesela arkadaki araba öndekine mümkün olduğunca yaklaşarak onun kestiği rüzgar ve hava akımının avantajıyla daha az yakıt harcamayı amaçlar. İşte bu şekilde uçan kuşlarda da sık sık en öndeki liderin değiştiği ileri sürülüyor. Yine bu görüşe göre öndeki kuş kanadını çırptığında kanadının ucunda bir hava boşluğu, yani bir girdap yaratıyor. Arkadaki kuş buraya yükselen havayı kanatlarının altında bularak daha az enerji sarf ederek yüksekliğini muhafaza ediyor. Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanıyor. Bu uçuş şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de aslında bunların büyük kanatlarıyla yarattıkları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine yarayabilmesi elbette. 70'li yıllarda yapılan bir araştırma var mesela. 25 kuşluk bir filonun bu şekilde uçarak uçuş mesafesini %75 arttırabildiği ileri sürülüyor. Ama tabii bu teoriye göre her kuşun öndekiyle aynı mesafede ve açıda uçması ve senkronize, yani eş zamanlı kanat çırpması gerekiyor ki bu gerçekte mümkün mü tartışılır. İkinci bir görüşe göre ise kuşların gözleri başlarının yanında. Dolayısıyla tam önlerini göremiyorlar. Bu uçuş şekliyle sürünün fertlerinin birbirini görerek kaybolmadan bir arada kalması sağlanıyor. Bu görüşe karşı olanlarsa kuşların geceleri de uçtuklarını, bu nedenle öndeki kuşu görmenin önemli olmadığını, zaten sürüyü kuşların bağırışlarının bir arada tuttuğunu ileri sürüyorlar. Çok basit gibi görünen bu olayın bile sebebi tam öğrenilebilmiş değil, biliyorsunuz. Belki de görüşlerin birleşimi, yani hepsi doğru da diyebiliriz. Kuşlar konuşabilseler de keşke bize anlatsalardı.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkıları eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor ve bugün hayvanlar alemini anlatıyorum size. Kedilerden bahsedeyim mi biraz da? Neden acaba hep dört ayak üzerine düşüyorlar? Bilimsel olarak izahı biraz zor aslında. Şimdi bilime göre düşen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulamazsanız ona açısal bir dönme hareketi kazandıramıyorsunuz. Gerçi bir kule atlayıcısı havuza düşmeden önce havada birkaç kez takla atıyor. Yani kendi ekseni etrafında dönüyor ama bu tramplen veya kuleyi terk ederken ayaklarıyla başlattığı bir dönme hareketi. Sırt üstü düşen bir kedi önce bacaklarını kendisine düşüyorlar. Bilimsel olarak izahı biraz zor aslında. Şimdi bilime göre düşen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulamazsanız ona açısal bir dönme hareketi kazandıramıyorsunuz. Gerçi bir kule atlayıcısı havuza düşmeden önce havada birkaç kez takla atıyor. Yani kendi ekseni etrafında dönüyor.

yaratabileceği tespit edilmiş. Mesela yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki 32 katlı bir binanın tepesinden düşen bir kediye hiçbir şey olmazken 7 katlı binalardan düşenlerde ciddi sakatlıklar, hatta ölüm vakaları görülmüş. Bilim insanları bunu da hız limitiyle izah ediyorlar. Havadan yere düşen cisimler önce gittikçe artan bir hızla yere düşüyorlar. Sonra kütlelerine bağlı olarak belirli bir mesafede hızdaki bu artış duruyor ve limit hız denilen sabit bir hızla yere düşmeye devam ediyorlar. Yani aslında bir gökdelenin tepesinden atılan madeni bir paranın yere düşme anındaki hızıyla uçaktan atılan aynı paranın hızı arasında bir fark yok. İyi ki de yok, çünkü bu limit hız olmasaydı ve cisimler gittikçe artan bir hızla düşmeye devam etselerdi, yağmur damlaları kafamıza kurşun gibi düşebilirdi. Bu teoriye göre yüksekten düşen kediler yaklaşık saatte 100 kilometre sürate gelince limit hıza ulaşıyorlar. Artık hep aynı hızla düşüyorlar ve stresi atlatıp kendilerine geliyorlar, gevşiyorlar. Başlangıçta bahsettiğim o dönme hareketini yaptıktan sonra Avustralya'da yaşayan uçan sincapların uçuşuna benzer şekilde tüm vücutlarını paraşüt gibi kullanarak yaralanma olasılığını en aza indirerek yere iniyorlar. Tabii bütün deney sonuçları ve teoriler hayvan hastanelerine gelen kediler göz önüne alınarak ortaya çıkartılmış. Yüksekten düşüp de ölen veya alçaktan düşüp ölmeyip olay yerini terk eden her iki şekilde de hayvan hastanelerine uğramamış kedilerin sayısı da bilinmiyor sonuçta.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo ülkü.

kış mevsimi yaz mevsimine göre biraz daha az seviliyor. Gerçi şimdi çok sıcak yazlar yaşamaya başladık. Onun için kışı da arıyoruz. Sanırım biraz böyle yer değiştirmek üzere kışla yaz. Peki kutuplardaki hayvanlar nasıl yaşıyorlar hiç merak etmiş miydiniz? Ben sizin yerinize merak ettim. Bütün memelilerin vücutlarının ısı derecesinin 35 ile 38 derece ağırlığında olduğu sonucuna ulaştım. Uçabilenlerde bu birkaç derece daha yükseliyor bu arada. İnsan ısıya karşı çok hassas biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 30 derece olunca denize giriveriyoruz. 5 derecede de üzerimize mutlaka mont giyiyoruz. Oysa hayvanların giysileri yok. Köpekler eksi 40 derecede kutuplarda kızak çekiyorlar. Buzlu sularda balıklar çırılçıplak yüzüyorlar. Aslında ısıdan etkilenmek sadece insana mahsus değil. Güneşin bulut arkasına girmesiyle havadaki o 2 derecelik ısı düşüşü uçan sineği zor yürür hale bile getirebilir diyor bize uzmanlar. Öğle güneşinde böyle zıp zıp zıplayan çekirge sabah serinliğinde hareketleri ağırlaştığından çok rahat yakalanabiliyor. Kendi vücut ısısından çok daha düşük ısı koşullarında yaşayabilmek için canlıların aslında 2 tane silahı var. Biri vücut ısılarını ayarlamaları, diğeri de kürk denilen vücut örtüleri. Kutup bölgesinde yaşayan bir canlı tropik bölgede yaşayana nazaran 10 kat daha fazla ısı meydana getirmek veya vücut örtüsünü 10 kat daha fazla koruyucu hale getirmek zorunda. Şimdi çok soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların yaşam nedenleri araştırılırken hep kürkleri üzerinde durulmuş. Halbuki burada yaşayan hayvanların kürkleriyle ılıman bölgelerde yaşayan hemcinslerinin kürkleri arasında çok da ciddi bir fark yok. Üstelik domuzlar hiç kürkleri olmamasına rağmen deri altı yağ tabakaları sayesinde vücut ısılarından 20 derece daha düşük ısı ortamlarından hiç etkilenmiyorlar mesela. Zaten dünyamızda üzeri tamamen kürkle kaplı hiçbir hayvan yok biliyorsunuz. Çoğunun ayak ve burun gibi kısımları bir takım görevlerini yerine getirebilmek için açıkta kalmış. Ancak buralarda vücuda sıcak kan ileten atar damarlar, kılcal damarlar vasıtasıyla deriye daha yakın olan toplar damarları ısıtıyorlar. Bu sayede buzun üzerinde yürüyen bu tür hayvanların ayakları üşümüyor. Ama bu da hayvanın tüm vücudunun üşümeden bu soğuk ortamda nasıl yaşayabildiğini açıklamıyor elbette. Kutuplarda, buzlu sularda yaşayan balıkların 0 ve 0,6 derecedeki ortamlarda donmamalarının sırrının bu balıkların derilerindeki buz kristallerinin donma derecesini düşüren bir protein olduğu tespit edilmiş. Hatta genetik mühendisleri laboratuvar ortamlarında bu proteini üreten geni yaratmayı da başarmışlar. Bilim insanları bu örnekten yararlanarak meyve ağaçlarını dondan, işte uçak kanatlarını ve yolları buzdan kurtarabileceklerini düşünmüşler ama henüz tabii geniş çaplı üretimi birazcık zor görünüyor. Ne yazık ki sıcakkanlı hayvanların kendilerini çok soğuk ortama nasıl adapte ettiklerinin sırrı tam olarak hala çözülebilmiş

0: gelsin.
1: Hayvanlar çok garip canlılar gerçekten. Ben de bugün size hayvanlar aleminin o ilginç özelliklerinden bahsediyorum. Örümcek ağıyla devam edelim mi? Örümcekler günümüz teknolojisinin bile çözemediği inanılmaz canlılar. Ve ağlarının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esneklikleri bugüne kadar taklit edilemedi biliyorsunuz. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü olan bu doku ne kadar çekilirse çekilsin orijinal durumuna dönecek kadar esnek. Örümcek ağları kendine yüksek hızla çarpan nesneleri yırtılmadan esniyerek frenliyor. Tekrar gerisin geriye yaylanmadığından nesne ters yöne de fırlamıyor, yapışıp kalıyor. Örümcek ağının esneme kapasitesi bugün yapay olarak üretilmiş en iyi telin neredeyse 4 katı diyor bize bilim. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başaramayan bilim insanlarının örümcek çiftliği kurup örümcekleri sağarak ipliklerini aldıklarını bilmiyorum, biliyor muydunuz? Yaklaşık 2,5 santimetre boyutundaki bu örümceklerden günde hayvan başına 320 metre yani yaklaşık 3 ila 5 gram arasında iplik elde ediliyor. Ve bu iplikler Amerikan ordusuna kurşun geçirmez yelek yapmada kullanılıyor. Bununla ilgili bilgiler var ama şehir efsanesi midir yoksa doğru mudur? Burası birazcık karışık. Dünyada bu arada 34 bin örümcek cinsi tespit edilmiş. Her cins örümcek farklı özellikler taşıyor. Örümceklerin hepsinde zehir bezleri var ama karadul örümceği kahverengi örümcek gibi böyle çok az türü insana zarar veriyor. Dünyanın en büyük örümceği ise Güney Amerika'nın kuzey kısmında yaşıyor. Dev bir tarantula bu. Erkeğin bacağının boyu 25 santimetreyi buluyor. Düşünsenize karşımıza çıktığını. Düşer bayılırdım herhalde diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu canlı kurbağaları, kertenkeleleri, fareleri ve hatta küçük yılanları yakalayıp yiyebilecek kadar güçlü de bir canlı. Örümcekler diğer böceklerden farklı olarak 8 bacağı ve 8 göze sahipler. Büyüme safhasındaki bir bacak kırılırsa yerine yenisi geliyor. Vücutları iki parça, arka kısmındaki bezlerden ağ üretimi başlıyor. Buradaki çok ince deliklerden sıvı ve damlalar halinde verilen ağ malzemesi dışarı çıkar çıkmaz donuyor. Örümcek ağının her iki tarafı yapışıcı değil bu arada. Kurban ağa yakalanınca yapışkan kısmı bildiklerinden kendileri de ağa yakalanmadan onun yanına kadar gidiyorlar. Örümcek ağını amacına göre böyle farklı şekillerde örüyor aslında. Ağdaki ipliklerin de cinsleri yerlerine göre farklı bu sebeple. Yumurtaların sarmalanması için ürettiği yumuşak iplik onu aynı zamanda bir uçurtma gibi uçurabiliyor. Ağın ana yapısı dairesel kısımları, avı yakalayacak kısmı için elastikiyetleri ve sağlamlıkları farklı ipler üretiyor. Demiştim oldukça ilginç yaratıklar diye. Örümceklerin birçok türünde erkeğe göre 4-5 kat büyük olan dişinin çiftleştikten sonra erkeği yediği doğru bu arada. Ama bu erkeklerin kendi nesillerini devam ettirebilmek, kendi evlatlarını üretebilmek için kendilerini dişiye kurban etmeleri anlamını da taşıyor aynı zamanda. Biraz da yarasaları anlatacağım size ama iki güzel şarkının hemen sonrasında.

0: Cem Gürlek,
1: İlgiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Yarasalar neden kan emerler, hiç düşünmüş müydünüz? Belki de birçoğumuz hiç yarasa görmüyoruz hayatımız boyunca. Çünkü yarasalar insanlardan uzaklarda, genellikle de mağaralarda yaşıyorlar ve geceleri zifiri karanlıkta ortaya çıkmayı tercih ediyorlar. Tabiatın harikulade yaratıklarından bir tanesi. İnanılmaz özelliklere ve örnek bir toplumsal dayanışmaya da sahipler bu arada. Dünyada 900 değişik yarasa cinsi olduğu biliniyor. Kanla beslenmeleri insanların gözünde onları vampirle özdeşleştirmiş. Hep böyle korkulan bir hayvan haline getirmiş. Halbuki yarasaların çoğu kanla beslenmiyor. Zararlı böcekleri yiyorlar. İnsanlar faydalı da canlılar. Sadece bir yarasa bir saat içinde 300 kadar böcek yiyebiliyor. Muz, avokado gibi ticari değeri yüksek ağaçların çoğalmaları için polenlerinin taşınmasında da en önemli rolü aslında yarasalar oynuyor. Şimdi gelelim yarasaların şaşırtıcı özelliklerine. Bir kere yarasa uçabilen tek memeli hayvan. Dünyada nüfus sayısı olarak da ikinci sırada. Dünyanın en küçük memelisi de bir yarasa türü. İlk olarak Tayland'da keşfedilen bu minik yarasa 2-3 gram ağırlığında ve bir yaban arısı kadar büyük. Yarasalar yönlerini bulmak ve beslenmek için çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayan canlılar. Bu ses dalgalarının frekansları 20 binin üzerinde, yani aslında ultrasonik oldukları için biz insanlar bunları duyamıyoruz. Bu ultrasonik sesler yerdeki avdan yansıyarak yarasaya geri geliyor. İşitme sistemiyle bu geri gelen sesi algılayan yarasa avının bulunduğu yeri kesinlikle saptıyor. Hatta devamlı gönderdiği ses dalgaları sayesinde onun hareketini de izleyebiliyor. Yarasaların bazılarının bir çeşit sonar olan bu sistemi o kadar gelişmiş ki dişilerini arayan erkek kurbağaların seslerinden büyüklüklerini ve iyi bir av olup olmadıklarını anında saptayabiliyorlar, biliyor muydunuz? Yakın.

Bugün Gül Güne Gül'le de hayvanlar alemini konuşuyoruz biliyorsunuz. Biraz da hayvanlar niçin kış uykusuna yatarlar, bunu anlatayım istiyorum size. Kış mevsimi biliyorsunuz yaklaştıkça hava soğuyor, günler kısalıyor, yapraklar renk değiştiriyor ve tabii ki yere düşüyorlar. İnsanlar böyle sıcacık evlerinde, alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını alıyorlar. Sıcak arabalarına binip sıcacık evlerine geri dönüyorlar. Üzerlerinde kazakları var, hırkalar giyiyorlar. İyi de tabiatta, doğal ortamda yaşayan hayvanlar kışı nasıl geçirir hiç düşündük mü? Şaka bir yana, bir kısmı biliyorsunuz daha ılıman yerlere göçüyor. Bu konuda kuşlar ve balıklar biraz daha avantajlılar. Bazıları kendilerini kışa adapte edebiliyorlar çünkü. Daha kalın yeni tüyler çıkarıyorlar. Hatta bazı tavşan türlerinde karda saklanabilmek için tüylerin beyazlaştığını biliyoruz. Bazıları yiyeceklerini önceden depoladıkları bir sığınak buluyorlar. Bazıları da toprakta derin tüneller açarak, ama bazıları için de kış mevsimine uyuyarak geçirmekten başka çare kalmıyor. Genellikle ayıların kış uykusuna yattıklarını biliyoruz ama buna tam olarak doğru diyemeyiz. Ayılar kışın mağaralarda uzun uzun uyuyorlar ama bu kış uykusu değil. Daha doğrusu kış uykusu bir çeşit uyku değil. Normal canlılarda uyanıkken ve uyku halindeyken vücut ısısında ve metabolizmanın çalışmasında ciddi bir fark yok. Oysa kış uykusu hayvanların hayatla ölümü ayıran çizgiye kadar gelmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bazı hayvanların kış uykusuna yatmalarının iki tane sebebi var. Havanın çok soğuması ve yiyecek bulma güçlüğü. Soğuk havada yaşayabilmek için hayvanların daha çok enerjiye ihtiyaç duymalarına rağmen karlı kış günlerinde yiyecek bulma bir imkanı biliyorsunuz azalıyor. Kış uykusu bu zor mevsimde hayvanın enerji ihtiyacını azaltan bir şey. Enerji tasarrufu sağlıyor anlayacağınız. Kış uykusu bildiğimiz şekilde uyumak değil bu arada. Buna bilim dilinde hibernasyon diyorlar. Yani vücut ısısının ortam sıcaklığına düştüğü bu durumu birçok balık türünde, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde de görebiliyoruz. Hakiki anlamda kış uykusuna yatan bir hayvanı gördüğünüzde ölmüş olduğunu sanabilirsiniz mesela. Vücut ısıları 0 dereceye kadar düşebiliyor çünkü. Bir dakika içinde sadece birkaç kez nefes alıyorlar. Kalp atış hızları o kadar düşüyor ki hissedilmiyor bile. Havalar ısındığında da vücut normal düzene geçiyor ve bunu sadece birkaç saat içinde yapıyor. Kış uykusuna yatan hayvanlar uyku süresince kendi vücutlarındaki yağı tükettikleri gibi ara ara uyanıyorlar. Bulundukları yere yazdan stok yaptıkları yiyeceği yiyenler de var elbette. Kış uykusu sırasında hayvanlar vücut ağırlıklarının %40'ına yakınını kaybediyorlar. Bu kaybın %90'ına periyodik olarak uyanmalardaki ısı üretimi ve enerji kaybı sebep olacakken geri kalan %10 kayıpsa uyku sırasında oluyor. Kış uykusu kış boyunca sürmüyor bu arada. Hayvanlar havaların soğumaya başlamasıyla birkaç günlük bir uyku periyoduna giriyorlar. Kış mevsiminin şartları ağırlaştıkça da bu periyotlar bir parça daha uzuyor aslında. Bunu da aydınlattığımıza göre iki güzel şarkıya ne dersiniz? Düştüm.

0: verdi.
1: Bugün de işte bir Gül Güne Gülle'nin daha sonuna geldik. Ama biliyorsunuz yarın yine aynı saatte tekrar birlikteyiz. Ve yine en eğlenceli konular, en eğlenceli şarkılarla akışımız devam edecek. O zaman yarına kadar kendinize çok iyi bakın ve bizden kesinlikle ayrılmayın. Çünkü harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz bizle kaldığınız sürece. Hoşçakalın.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.

0: yapıyor? İnsanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, Senden Uzak albümündeyiz. Şarkımızsa Delice Bir Sevda.

dedik. Hande Yener'in yaptığı en iyi albümlerden bir tanesi ve tabii 2002 senesinin de en çok satan albümü. Albümün çıkış şarkısı Sen Yoluna, Ben Yoluma sonrasında

albümü. Bir Hadise Var. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık Değilim, Olabilirim seçtim sizlere ve Nirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka. Joker albümünde.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Rafet'e Roman ilk albümünü gençliğin gözyaşını 1995 yılında yayınladı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum'u dinledik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Grup Gündoğarken'de söz şarkımızsa Sen Benim

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: başaramadım ki sensiz ölmeyi.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat

0: sen için be. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji.

0: binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo Ülke.

0: Ben seni...
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
10: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: arasın. Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu

0: hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Ardnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaşlar. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken